Neyse kavlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar ey dağdı bey ordular pazar leş leşin üstüne kalıyan.

Leşleşin üstüne ey kal yanına ya. Ne diyorsan oğul benden söz haber alıp yıkıp ülkeleri talyan menem. Alaylar dağıdıp ordular pozan leşleşin üstüne kalyan menem. Dedi onu eşitmişem dedi neyini. Bir neçe serçe başı kesip çökehlere yığıpsan adını koyursan ki leşleşin üstüne kalamışam. Gel nağıddan danışak nisiyeden yok. Gör ben ne kaymışam.